0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Yıldız avların göğü mavisinde, her dem bakışlarını, gözlerin deryasında, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

elbet üzüleceğim. Mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi.

0: kolay olmayacak. Elbet üzüleceğim.
1: Radio Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: getirdim.
1: Doğu, ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Bu ne oğlum?
2: Yok abi, bir yanlışlık var, ben almadım.
3: Doğu abi, sarı dedin, Ferrari dedin, getirdim işte.
2: Karşılık olmuş olabilir, sizi tanımıyorum. Bir tur binelim ama ayvalı çocuk o kadar getirmiş. O kadar getirmiş, ayvalı, ayvalı diye. Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar, tekrar. Hep yalan.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: Radio Fresh.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki. Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 02 23.
2: 0531 344 50 50.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 00 46. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo 5.

0: Radyo Fresh.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
9: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.

0: Kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
1: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
1: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor

0: tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
0: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. 3, 4.

Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Takvim 13 Mayıs 2026'yı göstermekte. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz tam da zamanında başladı Gülgüne Gülle'de. Bugün de hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. En güzel şarkıları dinleyeceksiniz yine.

Bugün size yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatarak başlamak istiyorum programa. Bazı insanlar tarafından hoş karşılanmayan özelliklere sahip olmanızın sebebi belki de yüksek zekanız olabilir. Kim bilir? Zekanın insan yaşamında son derece önemli olduğu hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçek, değil mi? Ama özellikle de yüksek zeka gözden kaçırılmaya oldukça müsait. Çünkü hani yalnızca tek bir zeka biçimi olmadığı gibi zekayı gölgeleyen pek çok unsur da var. İşte bu nedenle yüksek zekanın işareti olan pek çok şeyi görmezden gelebiliyoruz. Çünkü söz konusu zeka olduğu zaman pek çok insanın aklında canlanan işaretler gerçek yaşamdaki işaretlerden bir hayli farklı olabiliyor. İşte empati yeteneğinden tembelliğe yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşacağız bugün.

Gülgüne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatacağım size demiştim. Yüksek empati yeteneğiyle başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi yüksek empati yeteneği pek çok insan tarafından yüksek zeka ile ilişkilendirilmiyor ama gerçekte son derece bariz bir işaret. Çünkü bir insanın hani kendi duygularını yeteri kadar anlaması bazen oldukça zorken yüksek empati yetisi olan kişiler karşısındaki insanların duygularını da oldukça isabetli bir şekilde analiz edebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Kısacası yalnızca yüksek zekalı insanların yüksek empati yetisine sahip olabileceğini söylemek pek de abartılı bir ifade olmayacaktır. Sonra insanların büyük çoğunluğu yalnız kalmayı tercih eden kişiler için pek çok yakıştırma yapabiliyor değil mi günümüzde? Ama zeki muhtemelen bu yakıştırmalardan bir tanesi değil. Buna karşı bilim yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmanız gerektiğini söylüyor. 2016 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeyim size. Buna göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
9: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
12: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo 5.
15: Gül güne, gülle devam ediyor.
14: Radyo Fresh.

0: güne yatıya.
1: Gül Güne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz. Geç kalmak da onlardan bir tanesi. Bir yerlere böyle sürekli geç kalan insanların hani sorumsuz olarak nitelendirilmesi son derece doğaldır ya. Ama geç kalmak da yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerinden bir tanesi diyor uzmanlar bize. Bu konu hakkındaki bazı bilimsel araştırmalar gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların yüksek zekaya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Karanlık bir mizah anlayışına sahip olmak da size bahsedeceklerim arasında. Kendinizi böyle pek çok insana ağır gelebilecek ve biraz da korkutucu şakalara gülerken buluyorsanız ve ne kadar da kötü bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü kötü değil, zeki olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, karanlık mizah anlayışına sahip olan insanların hem sözel hem de sayısal olarak daha yüksek zekaya sahip olabileceğini ortaya koymuş.

çok akıllı bulur musunuz? IQ'nuzun çok yüksek olduğunu düşünür müsünüz? O zaman bugünkü program tam size göre. Yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Yüksek analiz yeteneğinden de bir parça bahsedeyim size. Şimdi bir olay ya da bir durum karşısında bütün ihtimalleri hesaplıyorsanız, ortaya çıkabilecek olumsuz şeyleri etrafınızla paylaşıyorsanız ve bu nedenle felaket tellalı olarak isimlendiriliyorsanız, sizin için güzel haberlerim var. Muhtemelen oldukça zeki bir insan olabilirsiniz. Çünkü olaylar ve durumlar hakkında yüksek bir analiz yetisine sahip olmak pek çok farklı unsurun yanında yüksek bir zeka seviyesine de işaret ediyor. Merak da aslında yüksek zeka seviyesine sahip işaretlerden bir tanesi. Meraklı olmak pek çok insanın böyle yüksek zeka ile ilişkilendirmekte zorlandığı bir özellik gibi görünse de yüksek zekaya sahip olan insanların ortak özelliklerinden bir tanesi. Son olarak tembelliği de anlatayım size. Florida'da bir üniversitede çalışma yapılıyor. Tembelliğin yüksek zeka ile yakından ilgili olduğu ortaya koyulmuş. Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar kendilerini eğlendirme konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılılar. İşte bu nedenle de diğer insanlar kadar aktivite yapmaya ihtiyaç duymuyorlar. Biraz da size ailedeki en büyük çocuk olmanın getirdiği zorluklardan bahsedeyim istiyorum. Hem de bilime dayandırarak sonuçları. Ama şarkıların sonrasında...

Bir ailedeki büyük kardeş olmanın doğuştan getirdiği bazı zorluklar yok mu sizce de? Elbette hani bir kardeş olduğu için memnun olmayan bazı insanlar olabilir ama kardeşlik bağı gerçekten insan yaşamındaki en önemli, kuvvetli ve değerli bağlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Dünya üzerindeki bütün kardeşlik ilişkilerinin kendine özgü bazı dinamikleri olduğunu da kabul etmek gerekiyor ama dünyanın neresinde olursa olsun büyük çocuk olmak bazı ortak sorunları beraberinde getirebiliyor. Mesela hemen hemen bütün ailelerdeki en büyük çocukların genellikle sorumluluk sahibi veya koruyucu olduğu söylenir. Çünkü küçük kardeşleriyle ilgilenmek ve ebeveynlerine yardımcı olmak gibi sorumlulukları üstlenmek zorundadır o çocuklar. Hem de bazı durumlarda çok küçük yaşlardan itibaren. Yani aslında bir anlamda dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşlerin sanki doğuştan sahip olduğu bazı özellikler var ama bu özelliklerin pek çoğu ilerleyen dönemlerde büyük kardeşler için ciddi travmalara neden olabiliyor. Bu nedenle herhangi bir aile içerisindeki büyük kardeş olmanın hiç de kolay bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Peki büyük kardeşler terapi koltuğuna en çok hangi sorunları taşıyor dersiniz? Bunun detaylarından da bahsedeceğim size az sonra.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi, Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: TOKİ'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: bekliyor.
1: Açılışa özel indirimler. Saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet. Şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
1: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
1: Telefon: 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi.
8: Spor.
7: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo Fresh.
3: Günle devam ediyor.
2: Günle devam ediyor.
3: Radyo Fresh.
4: Günle.
2: Radyo Fresh.

0: sana.
1: En büyük kardeş olmak sizce iyi midir, kötü müdür? Bilim diyor ki getirdiği bazı sorumluluklar ve sıkıntılar var. Büyük kardeşlerde en yaygın görülen sorunların başında mükemmeliyetçilik geliyor mesela. Çünkü pek çok büyük kardeş ebeveynlerin tecrübesizliğinin kurbanı olabiliyor. Aileler daha önce çocuk yetiştirme deneyimine sahip olmadıklarından ilk çocuklarını bir anlamda böyle deneme yanılma yoluyla yetiştirmek durumunda kalıyorlar. Buysa en büyük kardeşlerin aslında çocukluk dönemlerinde katı kurallarla, aşırı beklentilerle ve tutarsız çocuk yetiştirme yöntemleriyle maalesef karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlara göre bütün bunlar büyük kardeşlerin mükemmeliyetçi insanlar olmalarına neden oluyor. Büyük çocukların pek çoğu kendini yetersiz de hissediyor diyor bilim bize. Uzmanlara göre büyük kardeşler yetiştirilme tarzları, yüksek beklentiler ve küçük yaştan itibaren omuzlarına yüklenen sorumluluklar nedeniyle kendilerine karşı normalden çok daha fazla eleştirel oluyorlar. Her zaman daha fazlası için çabalaması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşler yetersizlik hissiyle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Daha ileri vakalarda da kişiler başarılarını veya güzel şeyleri hak etmediklerini düşünebiliyor. Yeteneklerinden ve becerilerinden şüphe duymaya ve sonunda kendilerini kötü hissetmeye başlayabiliyor. Bu durumun psikolojide bir ismi bile var. Gerçi hani çok teorik konuşmak istemiyorum. Sonuçta psikoloji benim alanım değil. Onu bilen anlatsın istiyorum. Hadi bakalım, benim alanım iki güzel şarkı dinletmek size. Sonrasında da birlikteyiz. Konuşmaya da devam edeceğiz.

en büyük çocuk olmanın getirdiği zorlukları konuşuyoruz. Şimdi aslında küçük yaşlardan itibaren ebeveynlik vazifesi üstlenmek zorunda kalıyor genelde, biliyorsunuz, büyük çocuklar. Yani küçük yaşlardan itibaren normalde yetişkinlerin üstlenmesi gereken sorumlulukları bazen üstlenebiliyorlar. İşte küçük kardeşlerine göz kulak olmak, onlara yemek yedirmek, takip etmek, izlemek. Bütün bunların yanında farklı sorumluluk alanlarında ebeveynlerine yardımcı olmak durumunda kalan pek çok büyük kardeş de var. Kısacası aslında pek çok ailenin en büyük çocuğu daha çocukluk döneminde bir ebeveyne dönüşüyor. Uzmanlara göre çocukluk döneminde böylesine önemli sorumlulukları üstlenmek durumunda kalan pek çok insan yetişkinlik döneminde sürekli sevdiklerine bakıcılık yapma ihtiyacı hissediyor. Buna bağlı olarak da endişe ve kaygı sorunlarıyla mücadele ediyorlar ne yazık ki. Bu arada öfke ve kıskançlık gibi problemler de büyük kardeşlerin mücadele etmek zorunda kaldığı yaygın sorunlardan bir tanesi. Uzmanlara göre büyük kardeşler çok erken yaşlardan itibaren kendilerini küçük kardeşlerinin önünü açmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Buna bağlı olarak da yaşamdaki temel görevinin küçük kardeşinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünen pek çok insan oluyor. İşte bu his ilerleyen dönemlerde küçük kardeşe yönelik kıskançlığa veya öfkeye de dönüşebiliyor. Bazı uzmanlar bu öfke veya kıskançlık hissini büyük kardeşlerin yaşamlarının tamamına sirayet edebileceği kanaatinde. Bir de büyük kardeşler yardım istemekte zorlanabiliyor diyor bize uzmanlar. Çünkü büyük kardeşlerin pek çoğu yetiştirilme tarzına bağlı olarak diğer insanlara güvenemeyeceğini veya yaşamdaki bütün zorlukların üstesinden tek başlarına gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre bu durum ailedeki büyük çocuğun yaşamındaki tüm ilişkilerini olumsuz anlamda etkiliyor. Yaşamlarının her dönemini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Eğer çocuğunuzda bu tip davranışlar gözlemliyorsanız ebeveyn olarak sizin birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyorlar. İki güzel şarkı ile birlikteyiz. Onun sonrasında da size yine anlatacaklarım var.

0: Cemil Gül'le
1: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5. Gül güne devam ediyor.
4: Radyo 5.
5: Gül güne.
4: Radyo 5.

çok sayıda arkadaş sahibi olmak ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor olabilir mi? Uzmanlar diyorlar ki çok sayıda arkadaşınız varsa kendinizi yalnız hissetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nasıl yani mi dediniz? Evet arkadaşlık, insan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi bana soracak olursanız. Gerçek arkadaşlar yaşamı güzelleştiriyorlar değil mi? Ama tabii ki arkadaşlık ilişkilerimiz kadar arkadaş sayımızın da ruh sağlığını etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşa sahip olmanın ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ediyorlar. Detaylardan bahsedeceğim size az sonra. Gel yapma!

Arkadaşlık yaşamımızdaki en önemli kavramlar arasında yer alıyor. Hani çoğu zaman hayatın zorluklarını arkadaşlarımızla birlikte göğüslüyoruz ama arkadaşlık bazı durumlarda tehlikeli bir hal alabilir diyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşınız varsa bu ruh sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebiliyormuş. Şimdi ilk etapta fazla sayıda arkadaşa sahip olmanın zararsız hatta faydalı bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama durum pek de öyle değil galiba. Peki ama neden derseniz bu sorunun aslında birden fazla yanıtı var. Uzmanlara göre çok sayıda arkadaşı olan insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek 4 tane faktör var. Birincisi, çok sayıda arkadaşa sahip olmak kendinize ayırdığınız zamanın azalmasına sebep oluyor. Gerçekten de hani çok sayıda arkadaşınız varsa onların her biriyle görüşebilmek için, vakit geçirebilmek için yoğun bir mesai harcamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak sizin kendinize ayırmanız gereken zamandan feragat etmeniz anlamına geliyor. Oysa uzmanlara göre arkadaşlardan ayrı bir yaşam sürmek kişisel gelişimin önemli bir parçası. Yine çok fazla arkadaş, çok fazla beklenti demek biliyorsunuz. Beklentiler de yaşamdaki en temel stres kaynaklarından bir tanesi ne yazık ki. Arkadaşlık ilişkileri bazı görev ve sorumlulukları barındırıyor içinde. Arkadaş sayınızın çok fazla olması da hem yerine getirmeniz gereken görevlerin hem de beklentilerinizin sayısını arttırıyor. Bunun sonucunda da stres, kaygı, gündelik yaşamınızın sıradan birer unsuru haline geliyor. Bu da tabii ki sağlığınız açısından son derece riskli. Dahası da var ama az sonra birlikte

Uzmanlar diyorlar ki arkadaş sayınızın fazla olması kendinizi yalnız hissetmenize sebep olabilir. Evet, kulağa garip gelse de normalden çok daha fazla arkadaşı olan insanların kalabalıklar içerisinde derin bir yalnızlık yaşayabileceği ifade ediliyor. Çünkü çok sayıda arkadaş muhtemelen çok sayıda tanıdık anlamına geliyor. Buysa arkadaşlık ilişkilerinizin çoğu zaman yüzeysel olmasına ve kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Yine kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa sahte arkadaşlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz günümüzde. Çok sayıda arkadaşın olması aslında çok sayıda gerçek arkadaşınız olduğu anlamı taşımıyor. Yani aslında bu kalabalık grup içerisinde yüzünüze gülen fakat sizi kıskanan veya kötülüğünüzü isteyen arkadaşlarınız da olabiliyor bilime göre. Elbette böyle bir arkadaş grubu ruh sağlığınız üzerinde büyük bir tahribat da yaratacaktır. Yani aslında arkadaş sayınız arttıkça kötü arkadaşlara denk gelme ihtimaliniz de artıyor. Ruh sağlığınızı korumak ve gerçek arkadaşlarla dolu bir yaşam sürmek istiyorsanız, böyle iyi anlaştığınız herkesle arkadaş olmak gibi bir zorunluluğunuz olmadığını unutmayın lütfen. Hayat bu zorunlulukları düşünecek kadar uzun bir şey değil çünkü.

güzel şarkılar, bilim derken zamanın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte birlikteyiz ama. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Harika şarkılar dinlemeye devam etmek istiyorsanız bizden ayrılmayın.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol.

0: Kebabın mutfağı, ev tadında güvenilir lezzet.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
2: Telefon: 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın. Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi.

0: ofisinde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: de indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
1: Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim: 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim: 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
8: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın,

0: Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: DMD Kas Hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0-344-223-0223
3: 0531-344-5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
4: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
4: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
4: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: çıkanlara.
1: Evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere.
0: Ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
0: Düğün seti 189 bin lira.
1: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
0: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
1: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
0: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
1: Telefon 0506 307 73 28.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
7: Spor.
6: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi.

0: durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo Fresh. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşov.
3: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı öğrenmek
4: istiyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
3: Yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna
4: ve programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
5: 13 Mayıs'tan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün bedensel, parantez içinde, ortopedik sakatlar günü diye böyle bir bilgi gördüm internette. Aslında bu tabiri biliyorsunuz pek kullanılmıyor. Kullanılması hoş görülmüyor diye düşünüyorum. Yani sakat yerine engelli kelimesini kullanmak daha doğru geliyor benim kulağıma da, ama niyeyse burada bedensel, parantez içinde, ortopedik sakatlar günü yazmışlar. Yani direkt engelliler günü diye anılsa daha mantıklı değil mi bilmiyorum, bana öyle geldi. Neyse, bu bir farkındalık günü, kutlama değil de böyle bu tarz günlerde, bu tarz anlamı olan günlerde farkındalık yaratılmak isteniyor. Bizler de engelli bireylerimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz değerli dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Şovumuz başlasın.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: 13 Mayıs'ta şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah keyifler yerindedir. Bugünün anlam ve önemlerinden bir tanesi şuymuş. Türk Dil Bayramı. Arkadaşlar, Türk Dil Bayramınız kutlu olsun diyelim. Dilimizi kullanmak, sahip çıkmak önemli. Ne kadar başarabiliyoruz bilmiyorum ama ya şey geldi aklıma şimdi. Böyle bir hobi olabilir mi ya? Çok uzun yıllar önce ben çok küçükken Keşan'da bir kantin vardı, tamam. Askeri bir market. Askeri birliğe ait bir market ama normal vatandaşlar da girip alışveriş yapabiliyordu. Oranın kasasında bir şeye şahit oldum arkadaşlar. Adamın birisi kasiyere bir şey söyledi ama Türkçe değil. Ben de şaşırmıştım böyle, Allah Allah ne diyor acaba filan diye. Sonra birazcık daha uzattı. Öyle konuşmaya devam etti yani. Ondan sonra gülerek şey dedi. Ya bu Türkçe ama ben tersinden konuştum dedi. Tersinden konuşuyormuş adam. Kasiyer dedi bana öyle ters ters konuşma. Çok ilginç bir hobi değil mi ama yani. Bildiğin adam ya bayağı uzun da cümleler kullandı ha. Sana tek bir kelime söylesem Türkçe bunu tersinden oku desem bir düşünürsün durup yani. Şeker de mesela tersinden. Rekeş. Ya bir düşünüyorsun ama bir anlık yani. O cümleleri komple böyle tersinden söylemişti. Öyle konuşmuştu yani. Neyse efendim. Türk Dil Bayramı'ymış. Kutlu olsun. Dilimize sahip çıkalım. Devam ediyoruz.

Emine'nin iş yerini ofisini hazırlarken yapılacak işler arasında güvenlik kamera sistemi kurmak da vardı. O işte bizim bilgisayarcı bir abimiz var, Gökhan, o yaptım. Abi adam çok ilginç bir adam. Şöyle ki adama ulaşmak çok zor. Cep telefonum genellikle doğal olarak kapalı. Bir de farklı farklı günün değişik saatlerinde arıyorum. Ne zaman arasam kapalı. Açtığı çok nadir. Sanki şöyle bir şey oluyormuş gibi. Adam öğlene doğru falan böyle saat 11 civarları kendi kendine durup dururken diyor ki ya dur şu telefonu biraz kapatayım. 2 saat boyunca kapalı oluyor mesela. Sonra açıyor. Ondan sonra akşam saatlerinde 6 ile 10 arası kapalı tutuyor falan. Böyle rastgele arada bir kapatıyor gibi yani. Ofisini arıyorum. Alo buyurun diye bir ergen açıyor telefonu. Heyecanlı stajyerler. Gökhan orada mı? Yok. Ben Fero gibi söyledim. Yok yok yok yok. Ve şansa denk gelirsen ve kendisi açarsa telefonu o zaman da o kadar hızlı konuşuyor ki ne yapacağını şaşırıyorsun. Alo Gökhan. Efendim Tuncay. Abi bizim bir bilgisayar var. Ya Windows kurmaya çalıştım ama. Evet evet. Allah Allah yani. Kelimeleri ağzına tıkıyor. Kelimeni sana geri verir Gökhan. Şöyle sakin sakin anlatamıyorsun. Lisans numarasını kabul etmedim. Tamam evet. Adam sürekli ulaşılmaz ve sürekli inanılmaz bir yoğunluk içinde. Mesela belediye başkanına daha kolay ulaşırsın. Neyse işte adam geldi başladı güvenlik kameralarını kurmaya bir akşam. Ama bitiremedi. Dedi yani tekrar geleceğim. Tamam abi eyvallah görüşürüz sonra. Yarın oldu. Akşam evdekilere dedim ofise geçeceğim birazdan Gökhan gelecek kameraları kuracak falan. Ama baktım ses seda yok Gökhan'dan. Aradım ulaşamadım. Ondan sonraki gün aradım bu sefer ulaştım. Dün şu oldu bu oldu gelemedim. Bu akşam oradayım. Tamam. Evdekilere dedim Gökhan kamera işini bitirecek bu gece ofise gidip belki ben de giderim falan böyle lafı geçti yani. Gece oldu ben gitmedim o gitmiş ofise ama sistemi yine tam bitirememiş. Ondan sonraki akşam evdekilere dedim bu akşam Gökhan gelecek kameraları kuracağız haberiniz olsun. Ama baktım yine ses seda yok yine aradım telefon kapalı çünkü kendisi uluslararası uzay istasyonunun bilgisayar sistemini ayarlıyor o an. Sonraki gün konuştuk. Bu akşam halledeceğiz. Akşamı evdekilere dedim. Bu akşam kameraları halledecek Gökhan. Allah Allah. Yani böyle rutin bir şeye dönüştü. Her akşam Gökhan'la ofise kameraları kurmaya gidiyoruz. Yani şey demeye başladılar artık. Sen bizi kandırıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne dolaplar çeviriyorsun? Kamera ayağına filan. Hani. Sonra iyice makaraya sardım zaten. Ne zaman dışarı çıkacak olsam. Ben çıkıyorum Gökhan'la bir kamera kurup geleyim filan. Biz bir kamera kurup geleceğiz. Bayağı bir uzadı yani olay. Böyle bir çıkmaz döngüye girdi yani. Bug'a girdik Gökhan'la beraber. Yani dedim herhalde bu kameralar sonsuza kadar kurulamayacak. Yani biz hep böyle geceleri Gökhan'la gideceğiz ofise ama her seferinde bir şey olacak ve hep ertesi güne kalacak. Hiç bitmeyecek yani. Yıl 2045 filan olacak mesela. Havada uçan arabalar biz yaşlanmışız ama hala her gece gelip kameraları kurmaya çalışıyoruz filan. Gökhan şu salondaki net göstermiyor galiba azizim. Tamam çevirelim abi ama geç oldu artık yarın mı gelsek? Hay Allah'ım. En son bitirdi sağ olsun. Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ben pek balık tutma adamı değilim arkadaşlar. Pek zevk aldığım bir şey değil yani. Küçükken bir iki denemem oldu. Bir tanesini hatırlıyorum. Çok sıkıcıydı, çok. Sabahın köründe balık tutmaya gitme vardır. Hala neden öyle bir şey var bilmiyorum. Neden çok erken balık tutmaya gidilir? Yani sabah 5'lerde 6'larda mı balıklar fink atıyor? Bir yaz sabahı abi saat 5 miydi neydi sabahın körü o uykulu gözlerle. Ama bir yandan da bir değişiklik olsun diye hadi demiştim deneyelim bakalım. Allah'ım gitmez olaydım. Nasıl sıkıcı bir şey, nasıl sıkıcı. Babam ve bir arkadaşıyla beraber gitmiştik. Bizim köyün yakınlarında bir baraj gölü vardı, oraya gitmiştik. Ben kenardan bakıyorum böyle, babam arkadaşıyla oltaları kuruyor filan. Abi Allah'ın sıcağı, koca bir yaz günü böyle gölge bulamıyorsun. Ya o zamanlar böyle telefonlar yok. Küçük tuşlu renksiz ekran o telefonların olduğu zamanlar. En fazla yılan oynarsın yani. Kitap yok. E balık tutmaya gelmişsin diyeceksin ama ya bütün bir yaz günü boyunca o oltaların başında balık gelsin diye beklemek. Gelmiyor da bu arada. Gelse bir nebze bir heyecan, bir şey olacak. Ya zaten o sıkıntıyı dengelemesi için gelmesi gereken balık balina falan yani. Araba birazcık uzakta bir yerde, arada bir gidip oturuyorum içine, radyosunu falan kurcalıyorum. İnanılmaz ya, bütün gün fenalık gelmişti. Tek başıma eve gidemiyorum çünkü uzak bir yer yani. Onlarla beraber arabayla döneceğiz. Akşam üstüne kadar falan oradaydık. Gitme vakti gelince öyle sevinmiştim ki. Kurtuluş anı böyle, hani filmlerde olur ya böyle. Tam bir gerilim filmiydi zaten. Tek mekan gerilim filmi.
2: Tuncay Saran Show. Saran

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşoğlu devam ediyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Efendim biliyorsunuz ki uçaklarda telefon kullanmak yasak. Uçağa bindiğiniz andan itibaren aslında daha uçağa giderken, merdivenlerden çıkarken en geç telefonunuzu kapatmanız en mantıklısı. Ben öyle yapıyorum. Birazcık tırsak bir insanım bu mevzularda. Ne be lazım yani? Hani sen üstüne düşeni yap, ne gerek var? Azıcık bir Instagram'a girmezsen ölmezsin yani. Kapat gitsin. O yüzden ben daha uçağa girerken kapatırım. Ama bu arada indikten sonra hemen açıyorum. Yani girmeden önce daha merdivenlerdeyken kapatıyorum. Ama uçak indikten sonra çıkana kadar beklemiyorum. Hani indik sonuçta. Benden sonrası tufan. Yok, ben dikkat ediyorum ya. Zaten öyle sürekli uçağa binen bir insan değilim. En son kim bilir kaç yıl önce bindim. Konuşuyorum ama böyle sanki gören de diyecek ki sürekli uçakla bir yerlere gidip geliyor filan. Tahsilata gidiyoruz abi. Uçakla. Havayolu firmalarının bir zaafı var diye düşünüyorum. Net olmayan bir durum var. Tamam, öyle çok uçak yolculuğu yapan bir insan değilim ama yapmış olduğum her uçak yolculuğunda mutlaka ve mutlaka telefonu açık insanlar gördüm. Gördüm. Kullanıyorlar insanlar telefonlarını uçaklarda. Arkadaş nasıl korkmuyorsun ya? Tamam, aslında ben de bir şey olacağına inanmıyorum telefon açık olunca uçakta. Çünkü bu o kadar basit bir şey olmamalı. Hiç adam telefonu açtı diye düşen uçak haberi duydun mu? Ama yine de böyle bir risk olduğunu söylüyorsa uzmanlar, şu kurala uy be arkadaş. Ne kadar zor olabilir yani? Kapat şu telefonu, ne kaybedeceksin? Hep görmüşümdür uçaklarda telefonu açık insanlar. Lütfen telefonlarınızı kapatınız diye anons yapılıyor. Çoğu kişi kapatıyor ama havalandıktan sonra hemen açılıyor tekrar. Duyuyorum seslerini telefonların arkadan şuradan buradan. Bip bip bip bip oynayıp duruyorlar. Uçak modunda mı çalıştırıyorlar? Ama orada diyor ki kapat. Uçak modu falan değil, kapat diyor. Ben öyle dikkat ediyorum abi. Ama bu konuda havayolu firmalarının bir zaafı var bence. Hani net olmayan bir durum var. Kapatsınlar mı? Uçak modu da olur mu? Hani açık olanları nasıl anlıyorsunuz, anlamıyorsunuz görmediğiniz sürece? Yolcu da hey bak telefon açtım diye pis pis sırıtacak değil çocuk gibi. Bak benimki açık. Ama bir kontrol mekanizması şart. Uçağa binerken bir sepete mi alacaklar telefonları? Ama bir şey yapmaları lazım. Sürekli bir kontrol halinde mi olacaklar? Bu iş için görevli güvenlikler mi olacak uçakta? Telefon güvenlikçileri. Beyefendi lütfen, lütfen. İstirham ediyorum.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
4: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
4: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
4: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
4: Toki'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Biliyorsunuz burası hakkında söylenen bir şey vardır. Güneşin en güzel battığı yer. Böyle bir sloganımız vardır bizim. Ondan sonra, bu arada ben İpsala'lıyım, bilen bilir. İpsala ile ilgili internette şöyle bir şey gördüm tesadüfen. Facebook'ta İpsala ile ilgili bir gruba üye olmuştum da o grubun bir paylaşımında mı gördüm? Tam hatırlamıyorum. Neyse, işte güneşin en güzel battığı yer İpsala diye bir slogan gördüm. Yani görünen o ki arkadaşlar, ülkemizin her yeri kendisini burası güneşin en güzel battığı yer ilan etmiş. Ve çoğu da birbirinden habersiz. İpsala'da da böyle bir şey varmış yani. Silivri'de de var biliyorum. Güneşin en güzel battığı yer Silivri. Antalya'da var, onu biliyorum. Güneş en güzel Antalya'da batar. İzmir'i biliyorum, o da meşhurdur. Güneşin en güzel battığı yer İzmir filan. Her yer kendince böyle düşünüyor. Ama kimse de birbirine karışmıyor, o güzel. Yani herkes herkesi bırakmış. Bırak onları öyle zannetsin gibi bir düşünceyle. Ve bir kısmı da bilmiyor zaten. Bilseler de umurlarında olmayacaktır ya. Bırak onları öyle zannetsin. Güneş en güzel orada batarmış. Şöyle bir şey olmuyor Allah'tan. Olur mu öyle şey canım? Güneş en güzel burada batar. Hadi lan, burada batıyor bir kere en güzel güneş. İtiraz ediyoruz. En güzel güneş burada batıyor gibi kavgalar olmuyor en azından.
1: Tuncay Saran Show.

0: Handan Ünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarvinlerde.
3: Buray. Güzel sorular, çok yaratıcı güzel sorular.
4: Bas git diyor şeytan, aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özerk.
5: Ne kadar güzel sorular, ne kadar farklı, ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence, çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: İkilem grubunun solisti Serhat, Cuma günü Tuncay Saran Show'un telefon konuğu olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

Thank you.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen isimlerinden 84 grubunun solisti sevgili Tuna Velibaşoğlu bugün hattımızın diğer ucunda.
2: Kaderimde bu da mı vardı, sevdiğimi başkalarıyla.
1: Öncelikle nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, süperim. Sizlerle buluşup daha güzel olduk.
1: Müzik dolu keyifli bir sohbetimiz olacak şimdi. Şunu sormak istiyorum öncelikle ben size. Günümüzde şarkı süreleri çok kısa biliyorsunuz. 1,5 dakikaya varan şarkı süreleri var. Ne düşünüyorsunuz bu konudan?
3: İnanın ki o bir strateji ve çok da işe yarıyor. Hepimizin tabii ki şikayet ettiği bir şey bu ama günün sonu düşündüğümüz zaman zamanın ruhu bu, ne yazık ki yani. Şu an müzik dinleyen gençler kısa diye şikayet ettiğimiz şeyler onlara kısa gelmiyorlar. Belki sizin 1,5 dakikalık dediğiniz şey bile uzun değil. 90'lardaki müzik üretimine bakacağımız zaman nihayetinde bir kaseti doldurmak, bir CD'yi doldurmak, televizyon kanalında 24 saat yayın yapmak, radyoda 24 saat içerisinde yer bulmak gibi bir sürü kaygı var. Arz talep dengesi şimdiki kadar bozuk değil. Şu an çok fazla arz var ama bu kadar büyük bir talep yok hiçbir platformda.
1: Evet.
3: Nihayetinde 80'leri 90'ları düşündüğümüzde aslında birçok şeyde yani bir iyi bir popüler bir şarkı yakaladıysa onu olabildiğince dinletmek, yayın kanallarında olabildiğince yer bulmaktı asıl mesele ya. O yüzden de uzun makaratlar yapıp, uzun melodiler yapıp orada olabildiğince yer saklamak çok önemli bir şey. Evet. Zaten en iyi şarkıları işte kasetin A2 ne ya da B1'ine falan koyardık ya, hatırlıyorsunuz böyle.
1: Evet, evet.
3: Böyle şeyler vardı. O işte o zamanın ruhu onu gerektiriyordu. Yapılması gerekenler o yöndeydi. Ama şimdi dediğiniz gibi şu an kalkıp da 4-4,5 dakikalık bir şarkı, ki kesinlikle bence bizim şarkımız için de bu geçerli. Bence de çok uygun. Ama bizim amacımız onu konsere gelen seyirciye sunmak.
2: Affetsene olur mu saf dinleyeyim.
1: Türkiye'de yeni şarkıların heyecanlı beklediğiniz biri var mı?
3: Tabii ki her zaman bir Sezen Aksu beklentisi, bir Sıla beklentisi, Teoman beklentisi. Ben kendim hani fanlık derecesinde Bülent Ortaçlı'yım. Sezen Aksu, Teoman fanıyımdır. Şebnem Ferah beklerim mesela. Şebnem Ferah bir şey çıkarsa diye şimdi beklerim. Teoman'ın yeni çıkardığı şeylere mutlaka bakarım. Sezen Aksu hemen bir şey çıkarttığında hemen mutlaka gider bakarım. Onlar benim için öncelikli, senin başındadır.
1: Yabancı müzik dersek isim ya da grup olarak birileri var mı?
3: Yeni New Age metal gruplarını çok fazla izliyorum. Punk gruplarını çok fazla dinliyorum.
1: 84 üzerinde etkisi olmuş gruplar var mı?
3: Zamanında tabii ki vardı. Kendi yolumuzu bulana kadar vardı. Çok fazla şeyden etkilenmişizdir. Sonrasında artık zaman içinde yolumuzu bulmaya başlayınca tabii ki kendi tarzımız değişti.
1: Hangi şarkıyı siz yapmış olmak isterdiniz? Keşke o şarkıyı ben yapmış olsaydım diye düşündüğünüz bir şarkı oldu mu hiç?
3: Hani ben şimdi grup adına konuşmak istemedim ama mesela bir Sezen Aksu şarkısı desem evet, bütün grup evet abi onu biz yapmış olsaydık keşke diyeceklerim muhtemelen.
2: O eski hayalin her an karşımda, gözyaşların çalar her an ışığımda.
1: Zaman zaman açıp izlediğiniz, wow dediğiniz, işte kaç defa izledim bilmiyorum dediğiniz acayip bir sahne performansı var mı?
3: Çok fazla var, liste çok uzundur ama ben her zaman Queen performanslarını izlediğimde yani bir insanın canlı nasıl öyle şarkı söyleyebildiği, o döneme rağmen o seslerin nasıl çıkartılabildiği, nasıl o kadar sistematik bir düzgün çalınabildiğine dair hakikaten aklım almıyor bazı şeyleri. Ben her zaman Queen konserlerine falan açtığımda çok etkilenmişimdir. Aynen, evet. Queen çok severim.
1: Bohemian Rhapsody filmi izlediniz mi?
3: Tabii ki. Açar mı?
1: Güzel filmdi.
2: Bu

0: 84 grubu solisti sevgili Tuna Velibaşoğlu'yla telefon sohbetimizin son sorusunu yönlendiriyoruz kendisine. Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız var. Ya o kadar güzel bir şarkıydı ki bu. Ondan iyisini nasıl yapacağız şimdi biz diye düşündünüz mü hiç?
1: Yani sürekli düşünüyoruz. O düşünce zaten bizi ayakta ve hayatta tutan şey o. Ölürüm Hastası'nın sonuç olarak hani çıktı. Çok çok büyüdü. Şu an hala konserlerde görüyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük hitlerinden, Türkiye'nin çıkmış en büyük şarkılardan bir tanesi. Onu aşmak bizi çok korkutmuştu. Nasıl geçeceğiz bunu falan derken sonrasında hayatımızda mesela dokunma ve anlayamazsınız. İki tane daha büyük hitlerdi ve bunlar da tamamen deniz şekilde oldu. Kendime yalan söyledim var şu an. Mesela kendime yalan söyledim duvarının nasıl aşacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Ve hakikaten böyle mesai ve zihin de harcıyoruz o duvarı nasıl aşacağız. Bunlar bizim korkulu rüyamız yani.
0: Benim de bu arada favorim Faili Meçhul.

0: ver faili meçhul. İnanır mısınız, biz o bir üçlüydü. Aklımı geri ver faili meçhul ve hangimiz bizim çıkarmaktan ve yapmaktan en çok hoşlandığımız üçlülerden biriydi. Ama hiçbir şekilde umduğumuz yettiği ve büyüklüğü yakalamadı mesela. O da bize ters cevap verebileceğim şeylerden. Biz mesela faili meçhul inanılmaz popüler olur diye düşünmüştük. O üçlünün içerisinde en zayıf zaman faili meçhul oldu mesela.
1: Yani bilmiyorum, gerçekten derin konular aslında. Müzikal zevkler, kolektifin tutumu, buradaki şans unsuru, diğer parametreler oldukça derin konular ama bilmiyorum, bana faili meçhul çok büyülü, çok başka geliyor. Yani kişisel bir şey belki, bilmiyorum.
0: Yani biz onu konserde çalarken inanılmaz zevk alıyoruz. Konserde böyle marş gibi çok daha farklı çalıyoruz. Eller havada, böyle herkesin bağıra bağıra melodi söylediği bir halde çalıyoruz. Ama mesela yani o hiçbir zaman bir işte atıyorum ki hani ölür bahsettiğini anlayamazsın geçiyorum ama hani bir dokunma, bir yorma, işte bir şey olmadı yani. Hani oralara gelemedik.
1: Kendi çok güzel bir yeri var bence.
0: Ben de çok severim.
1: Bütün şarkılarınız birbirinden güzel ya, ne diyeyim ya. Yüreğinize, sesinize sağlık.
0: O sizin güzelliğiniz.
1: Bu kadar. Son sorumuz da buydu. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için
0: ben
1: tekrar.
0: Sağ olun. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize
0: iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 300 44 50 50.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
4: Üstünden kan damlayan bir kukla. Pinokyo Armstrong fragmanı da vahşet, sınır tanımıyor. Pinokyo severler, Pinokyo'nun kötü karakter olduğu, katil olduğu bir korku filmi izlemeye ne dersiniz? Korku filmi severlere söylüyoruz buradan. Böyle son zamanlarda birçok karakter, sinema dünyasından birçok karakter, işte Mickey Mouse gibi, Temel Reis gibi. Ondan sonra başka Peter Pan. Mesela onun da böyle bütün bu saydıklarımın korku filmlerini yaptılar arkadaşlar. Başka da vardır belki birkaç tane, bilmiyorum, emin değilim. Ya böyle çocuk masallarının ya da çizgi film dünyasının, sinema dünyasının iyi karakterleri, böyle sevilen, iyilik timsali, çeşitli güçlere sahip, güzel erdemlere sahip, sevimli, renkli, pozitif, aydınlık tarafın karakterlerini böyle korku filmi karakterleri, kötü karakter olarak gösterdiler. Ve bu furya devam ediyor. Böyle bir şey nereden çıktı bu arada? Bütün bu karakterlerin isim hakları ya da kullanım hakları diyeyim, anonime mi düşmüş, ne olmuş? Böyle hani isteyen istediği şekilde kullanabilir duruma düşmüş galiba bir şekilde. Nasıl oluyorsa, çok detaylarla ilgili bilgim yok ama sinemacılar da, yaratıcı sinemacılar, korku filmi seven yönetmenler falan işte bu karakterleri alıp böyle korku filmlerine koyuyorlar. Kötü karakterlere dönüştürüyorlar. Bir de böyle izleyin bakalım ne olacak falan. Hatta abartanlar oldu. Mesela Temel Reis'in böyle iki farklı korku filmi çıktı arkadaşlar. İlginç fikirler gerçekten. Pinokyo'yu bu şekilde izlemek farklı bir deneyim olabilir gerçekten. Meraklısına duyurulur. Pinokyo gerçek bir çocuk olmak için her yolu deniyormuş bu filmde, ancak bu kez kalbiyle değil, kurbanlarından topladığı organlarla.
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.

ChatGPT'ye yeni bir özellik gelmiş arkadaşlar. Trusted Contact. Güvenilir kişi mi? Ne? Öyle demek değil mi? Trusted Contact. Yeni bir güvenlik özelliği duyurdum. Kullanıcıların kendine zarar verme riski taşıdığı durumlarda belirledikleri bir yakınlarına otomatik uyarı gönderilmesine imkan tanıyor. Yani ben kendime zarar verecek olsam oraya Trusted Contact diye bir numara girmem ki yani. Ne alaka anlamadım. Kendine zarar verecek olan kişi, ya bak ChatGPT'cim, ben kendime bir şey yapmaya kalkarsam bak şu yakınıma haber ver, bu güvenilir kişi der misin yani? O kısmını anlamadım. Devam edelim habere. Sistem kullanıcının ciddi şekilde kendine zarar verme riski taşıdığını tespit ederse bu kişiye e-posta, SMS veya uygulama içi bildirim gönderilebilecekmiş. Acil durum kişisi. Evet. Yani çoğunlukla girmez oraya. Yani kendine zarar verecek olan insan, bak kendime zarar vermeye kalkarsam şu kişiyi ara demez genellikle bence yani. Neyse, ilginç bir haber. İnşallah işe yarar diyelim.

çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 87 64.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı Operatör Doktor

0: Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı, uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
0: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
0: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
0: Telefon: 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce merkezde 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOS

puanda 779 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
0: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875.
5: Arabam.com.
6: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
8: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özellikle özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres, Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
0: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler ki kitabı oraya koymuşlar. Ben de kafaya gelmiş. Siz görmek ondan sonra nereye geçtik. Biz de sağ olun. Farklı bir cümle.
3: Radio Fresh.

0: 7 indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0-344-223-0223.
4: 0-531-344-5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875.
8: Arabam.com.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş. Salman ve bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Alper Tura. Kardiyoloji uzmanı, doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Toki'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Çarşı Şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı Şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
2: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı.
6: Spor.
5: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 기쁨에
1: Türkpop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Göksel'le yaptık. Alev Alev isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Salmantin karşılıyor bizi. Kalpsiz Bir Serseri isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Demet Akalın ve Gökhan Özen beraberliğinden dinledik Benden Sorulur isimli çalışmaları günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan da bir tanesi oldu. Ardından Soner Sarı Kabadayı ve Sefo beraberliğiyle devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Her iki durumda isimli şarkılarını seslendiriyor onlar da. Ben de yolum...

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

İrem Derici ve Harun Kolçak ikilisi radyonuzdaydı. Harun Kolçak'ın şarkısını yeniden yorumlamışlardı. Gir Kanıma isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Bengü karşılıyor bizi. Sebebi Sensin isimli çalışmasını dinliyoruz onda.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon 0344 223 0223
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Tükeme aletleri. Sayona.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
2: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
1: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
2: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
1: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
1: Telefon: 0530 039 20 09.
2: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.
6: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
5: Radyo 5.
6: Müzikalite.
5: I love it.
6: Müzikalite. Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın vokallerinden biri Tuğba Yurt Açmayalım isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmadan buraya kulak veriyoruz şimdi ise. Kaçsana Bana isimli şarkısıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyor şimdi.

Oğuzhan Koç ve Murat Dalkılıç beraberliğinden dinledik. Aşinayız isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Hemen sonrasında ise Mabel Matiz karşılıyor bizi. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Pop müziğin başarılı ismi Aydın Kurtoğlu radyonuzdaydı. Sana Rağmen isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Hemen sonrasında ritmimizi bozmuyor ve Gülşen'le devam ediyoruz şimdi. Bal isimli şarkısıyla ritmimizi daha da yukarı taşıyor sanatçı.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün...

0: Maraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo 5.
10: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
9: Radyo 5.
10: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
9: Radyo 5.

Megastar Tarkan kulaklarınızdaydı. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Öp'le kulaklarınıza ulaştı. Gerçekten sıkça siz dinleyenlerimiz tarafından da yoğun istek aldığını söyleyebiliriz bu şarkının. Hemen sonrasında Ersay Üner'le devam ediyoruz müziğe. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: olacak gibi.
1: Mustafa ile Müzikalite.
2: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener, Benden Bir Tane Daha Yok isimli şarkısıyla günün enerjisini oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Keyif veren bu şarkının ardındansa Kenan Doğulu'yla devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ne İstersen O isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen ezgiler.
2: Bir ortak geçmişimiz

Pamela ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. İstanbul radyonuzda sizlerle buluştu. Ardından yeniden günümüze dönüyoruz Edis'le birlikte. Duman isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

Süper Sıraj'da Pekkan'dan dinledik. Aşklayalım isimli çalışmasıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu hemen ardındansa. Ritmimizi düşürmüyoruz. Yine pop müziğin en sevilen isimlerinden biri Yalın karşılıyor bizi. Bir Bakmışsın isimli şarkısı radyonuzda sizlerle şimdi.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri.
10: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Toki'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada insan onurunu esas alan bir anlayışla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak. Güngören'de öldü.

0: görülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekrem İniya, ABD ile ateşkesin risk altında olduğu bir dönemde silahlı kuvvetlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. İran ordu sözcüsü Niya, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol vurgusunu yaparak geri çekilmek yok ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
1: Spor.
0: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, Euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir Bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Neler oldu kaynalara tekten, yaşıyorken bilemedik anlamını. Seni sevmek sonsuz denklem ama bitmiyor insan kavgaları. Niye kalmamış aşkın ar damarı, niye saflığı unuttu kalpler, niye susmuyor gönlümün bukleleri, niye dönmüyor.

0: şapa şapa şapa şapa. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreoğlu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

kalırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

kapıcı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmış diye her şeye inat. Kapat gözlerimi, kapat gözlerimi.

0: için mi istiyorsun?
1: No, sen nasılsın zaten?
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Ben de senin doğuşumu. Gerçekten.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

benden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir be.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.